yapıyor kudam da var. Nermendo kemem. İbemişti minare. En azı pırmaya var erdim ipsem. Ta yanlış uçtuf yayında kendi de bankı fularım.